Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Sahil.
1: Çaresiz içimdeki çocuk bir günah gibi, hep suçlu senin.

bilmez. Seni kaybetmek dengemi bozar. Seni hiç ilgilendirmez. Tanrı yazar.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: Senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların katilisin.
1: Radyoside, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyoside.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Acı yeter, her bakışta bir elveda. Yoruldu aşk, göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak iple.

0: Nokta.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: hasret çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok, eskidendi o. Bir daha sevmek yok, eskidendi o.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Alfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum. Ne güzel

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

Baktığım her resimde gül gibi bitiyorsun. Rüyamsın bilmem.

Görmesem içime hasret dolar, dünyaları verseler gönül seni.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gelsene her şekilde taşırım. Para biter tabi.

Sizi ararız, belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Boş dur, kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gelsene her şekilde taşırım. Para biter tabii.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr.
5: Arabam! Arabam!

hayali, belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali, belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya.

ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım girsin içeri.

tohumlar. İşçi sensen işçi kal, giy dedi tohumlar. İşçi sensen işçi kal, giy dedi tohumlar. İşçi sensen işçi kal, giy dedi tohumlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: sinirlerime.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklamlar bitti.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
2: Rocky, what's going on?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: işkencesine, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Söz bitsin.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında. Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır ve umuyorum çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Şöyle hafta sonuna güzel bir başlangıç yaparız bugün itibariyle. Biliyorum bugün haftanın son çalışma günü ama bugün mesai saatleri bittikten sonra çoğu insan hafta sonu tatiline çıkacak. O yüzden şöyle güzel bir şekilde hafta sonuna geçiş yapalım istiyorum. Bugün burçlar köşemiz, bakalım burçlarda hangi konulara değineceğiz bu hafta. İlk saatimiz Engöz'e döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Hemen selamlarımı da yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, devlet çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi alt minibüs şoförlerimiz, kimler emek harcarken nerelerden bizleri dinliyorsa kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. O zaman özlemle rengarenkte Engöz'e döner restoran sponsorluğunda Burçlar Köşesi'ne hoş geldiniz.

Efendim, sıradaki şarkımızı tüm en gözde dönen restoran çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran'da tüm kebap çeşitleri bulunmakta. Ayrıca döner çeşitleri de bulunuyor. Tabii ki pideler, lahmacunlar, çorbalar, tatlılar. İstediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multin X ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner Restoran'da bunları kullanabilirsiniz. Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da bulunmakta. 0232 504 0735 bu numaradan ister rezervasyon yaptırabilir, isterseniz de evinize ya da iş yerinize paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Paket servis için yemek sepeti gibi yemek uygulamalarını da kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi bu hafta hangi burçlarımıza bakacaktık? Şöyle tekrardan bir bakayım. Rahatına en düşkün burç sıralaması yaptım. En az düşkünlerden başlayıp top 1'e kadar programın sonuna doğru gideceğiz. Rahatına en düşkün burcu herkes şu anda bile tahmin ediyordur diye düşünüyorum. En az rahatına düşkün olanı da tahmin ederler diye düşünüyorum. Bakalım nasıl çıkacak burçlarımız. Ama öncesinde bir şarkı dinleyelim. Sonrasında hemen başlayalım burçlarımıza.

Disiplini ve sorumlulukları ön plandadır. Rahat etmekten önce çalışmayı ve hedeflerine ulaşmayı önemsermiş. Yani işi söz konusuysa Oğlak Burcu'nun gerisi teferruat. Yani gece gündüz çalışabilir, dinlenmese de hiç problem değil. Çünkü çalışmaktan, başarılı olmaktan motive olan bir burç. Bütün hayatı, bütün yaşantısı çalışma odaklı. Hep böyle stratejiler, nasıl daha iyi yerlere gelebilirim gibi sorular, sorunlarla uğraşıyor kendileri. 11. sırada en rahat burçlarda Koç Burcu. Enerjik ve hareketlidir. Uzun süre rahat oturmak ona göre değildir. Bence de bak, benim Koç Burcu tanıdıklarım var. Şimdi oturuyoruz ya, birden ay bana sıkıntı geldi, bir fenalık geldi diyerek lappadanak diye ayağa kalkıyor. Şöyle bir dolanıyor, geliyor. Ay bir darlandım yapıyor böyle. O sebepten ötürü Koçlar gerçekten ateş grubu olduğunu çok belli ediyor. Böyle ateş gibiler, yani ateş gibiler derken hareketli, yerinde durmuyorlar. Hiçbir şey olmasa, otururken bir anda hiçbir iş yapmasalar da ay darlandım ben, bir iki yürüyüp gelmem lazım diyen arkadaşlarım var Koç Burcu olarak. Ya da sıkıldım deyip hemen anlık böyle bir gezme planı yapıp evden kaçıp çıkanlar var. Hayranım böylelerine ya. Ben böyle bir insan olamıyorum. Plansız dışarıya adım atmak işkence gibi geliyor. Anlık olarak çok çok nadirdir. Çok bunalmışımdır. Anlık olarak bunaldığım için ay hadi hem şuraya mı gitsek falan yaparım. Onun haricinde mümkün değil. Ben eğer bir yere gitmeyi plan yapmadıysam beni evden dışarı çıkaramıyorlar. Ya. Kılım kıl.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo!
4: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reklamlardan Gökhan Özen ile dönüş yaptık. Şu alem bir araya gelse, burçlarımıza hemen devam edeceğiz.

Efendim, en rahat burçlarda 10. sırada Başak Burcu. Sürekli bir şeylerle meşgul olmayı sever, rahat oturmak yerine işlerini tamamlamayı tercih ediyormuş. Yani çok da rahat bir burç değil. Zaten Başak Burcu'nda tahmin etmişizdir, yerinde duramazlar. Devamlı iş, güç, düzen, tertip, bu kısımda böyle yol alıyorlar. 9. sırada en rahat burçlarda Akrep Burcu. Rahatına önem verse de hedefleri uğruna konfor alanından çıkabilir. Evet, aslında rahatlığıma ben de önem veriyorum. Çok rahat olabiliyorum yeri geldiği zaman, ama kafama bir şey taktıysam o olana kadar onu yapacağım yani. Uyku uyumasam, oturmasam da mesele değil. O olacak. O olduktan sonrasında rahatıma, keyfime rahatça bakabilirim. Çünkü aklımda kalmayacak ya. Ondan dolayı bir tarafımız çok rahat olmaya çalışırken bir tarafımız da her şeyi hallettikten sonra rahat olma tarafını düşünüyor. Yani ben öyleyim. Bütün akreplerin de hemen hemen aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Karşımdaki akrep, öyle misin? İki akrep olduk da burada. Bir işte onay alayım dedim, aynı mıyız diye. Burak Bulut'la devam edeceğiz, Yarem diyecek. Sonrasında yine burçlarımıza devam edeceğiz. Programımız En Gözle Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim. Ay sesim çıkmadı ya bir anda böyle bir içine kaçtı. Programımız Engöz'de Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'de Döner Restoran'ta tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri bulunuyor. Artık paket servis seçeneği de başladı. İsterseniz vereceğim numaradan, isterseniz de yemek sepeti gibi yemek uygulamalarından bulunduğunuz ala içerisinde her yere siparişinizi oluşturabilir. Bu güzel lezzetleri evinizde deneyimleyebilirsiniz. Ama ben gidip yerinde taze taze şöyle fırından dumanı üstünde çıkar çıkmaz yemek istiyorum diyen neredenseniz Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'ya gidip afiyetle yiyebilirsiniz. Ama vaktim yok, iş yerinden çıkamıyorum ya da bana çok uzakta diyorsanız 0232 504 0735 iletişim numarasından Engöz'e Döner lezzetlerini bulunduğunuz yere söyleyebilirsiniz. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram doyana kadar yiyorsunuz. Buradan aç kalkmak mümkün değil. Şimdiden gidecek olanlara ya da evine isteyecek olanlara afiyet şifa olsun. Ebru Gündeş'le devam ediyorum. Akıllı ol diyecek. Sonrasında bakalım rahatına düşkün olan orta seviyelerdeki burçlar hangileriymiş?

efendim, rahatına daha az düşkün burçlardan bahsedeceğim. Yani orta sıralara doğru gidiyoruz artık. 8. sırada Kova burcu. Kendi düzeninde yaşamayı sever, konforunu önem verir ancak bağımsızlığı daha önde gelir demişler Kova burçları için. 7. sırada Yay burcu. Rahatına düşkündür ama bu rahatlık evde oturmak değil, özgür olmaktır demiş. Yani gezme tozma onlar için rahatlık oluyor. Buradan bu sonuç çıkıyor. Yay burçları için karşımda bir tane de yay var da buradan sesimi duyurmaya çalışıyorum. Doğru mudur? Diyor ki yay burçları için. Rahatına düşkündür ama bu rahatlık evde oturmak değil, özgür olmak. Yani gezmek, tozmak. Gezerken rahatsın, evde otururken değilsin. Bak. Bu kimdir tahmin edin bakalım buradaki. Buradaki hangi çalışan yay burcudur acaba? Tabii ki Serap. Karşımdalar da az önce bir akrep vardı. Bir de şimdi yaya geçince bir onay almak istedim. Aynen öyle. Gezerken çok rahatlar. Dünyanın en rahat insanı ama eve gelince gerçekten o ev onları sıkıyor yani. Öyle bir durum söz konusu. Karşımdaki arkadaştan biliyorum. Hatta diyorum ki her aradığımda yine neredesin sen? Öyle işte. Gökhan Tepe aşk olsun diyecek. Adı aşk olsun. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Ve reklamlardan sonra ikinci saatimize diğer sponsorumuzla geçiş yapmış olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Farfız'ın en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfız'ın en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
8: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
6: Radyo Sahil Körfez'in en güçlü sesi.
10: Efendim, saatlerimiz 11.04'ü gösteriyor. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına ve tüm Radyo Sahil dinleyenlerine armağan ediyorum. Burçlarımıza devam edeceğiz birkaç şarkı sonrasında, merak etmeyin.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle hanımlar çok güzel modeller, bazen çok uygun fiyata paylaşım yapılıyor, anlık kampanya oluyor, kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi iki burç daha okuyayım, ondan sonra şarkıya gidelim. Şöyle bakıyorum, nerede kalmıştık? Altıncı sırada kalmışız. En rahatına düşkün 6. sıradaki burcumuz ikizler. Fiziksel rahatlıktan çok zihinsel özgürlüğe önem verir. Hareketlidir ama canı istemezse kolayca erteleyebilir demiş zaten bir öyleler bir böyle. 5. sırada aslan. Lüksü ve kaliteli yaşamı sever, çalışmayı bilir ama emeklerinin karşılığını rahat yaşayarak almak isterler. Ve bunu kim istemez ki? Düşünsenize, rahat yaşayaraktan zengin olacağız, konforlu olacağız. Mis, tertemiz. Bunu herkes ister ama ben aslan burcunu açıkçası hani 1'de ya da 2'de falan bekliyordum. 5'te olması beni şaşırttı. Tarkan'la devam edeceğiz. Gülümse kaderine diyecek.

yapmasın ki. Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Son 4 burcumuz kalmıştı zannediyorum. Şöyle hemen bir kontrol edeyim. Evet, son 4 burcumuz. Bakalım rahatına en düşkün olan burçlarımız hangileriymiş?

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Efendim son dönemece girmiş bulunmaktayız. Fettah Can Mandalinalar diyecek. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Umuyorum sizler de beğenirsiniz.
1: Ayrı ayrı uysak, uyansak, yaz gelse açılsak.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm plantalarda %50 net indirim devam etmekte. Blue Diamond hala da ayrıca çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond hala. Sizler de yatırım yapmak isterseniz ya da altın ya da benzeri herhangi bir işiniz olduğu zaman Blue Diamond Ala'yı tercih edebilirsiniz. Her konuda orada sizlere yardımcı olacağına emin olabilirsiniz. Şimdi iki burç daha okuyalım mı? Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz zaten. Bir iki burcumuzu daha okuyalım. En rahat, daha doğrusu rahatına en düşkün burçlarda 4. sırada balık. Dinlenmeyi, hayal kurmayı ve sakin bir yaşamı sever. Yorucu tempolar ona göre değildir. 3. sırada terazi. Huzur ve estetik yaşamı sever. Tartışma ve kaostan kaçınır. Rahat bir hayat istermiş terazi burçları. Evet, biraz naifler ama tartışması gerektiği yerde de çatır çatır tartıştıklarına ben şahit oldum bizzat. Son iki burcumuz kaldı. Bakalım rahatına en düşkün ilk iki burcumuz hangisiymiş? Ama öncesinde bir tan dinleyelim mi? Merak etmeyin, bu sefer gidişat çalmayacağım. Çok sıktım sizi. Başka bir şarkısına yer vermek istiyorum. Tan, yok yok yok, senin gibisi yok diyecek.

Efendim geldik rahatına en düşkün olan iki burcumuz. Birincisi Yengeç Burcu. Yani ikinci sırada da Yengeç Burcu varmış. Evinde sevdikleriyle huzurlu olmayı tercih eder. Güvenli ve rahat bir ortam onun için çok önemliymiş. Birinci sırada Boğa Burcu, tabii ki herkes tahmin etmiştir zannediyorum. Konfor denilince akla ilk gelen burç. Güzel yemek, kaliteli uyku, rahat bir ev ve lüksü sever. Rahat bozulduğunda mutsuz olabilir demişler. Ve halimi düşünün, evde bir yengeç ve bir boğa ile yaşıyorum. Yani iki rahat burcun. O demek ki o yüzden bak. Bazen diyorum ki oğlum aynı babana benziyorsun. Demek ki bundan kaynaklıymış. İkisi de rahatına düşkünmüş. Düşünsenize birinci 12 burçta top 1, birincisi top 2. Ben garibim, 9'larda sürünüyorum. Keşke biraz da ben demek ki rahatıma düşkün olabilseymişim. Ben de onlara eşlik ederdim. Ondan sonra artık ne hale gelirdik evde bilemiyorum. Ay ay ay. Samet kardeşler Sıla Şahin bulamazsın diyecek. Sonrasında artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz.

0: Efendim, bugünlük de ve bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse pazartesi günü kaldığımız yerden saatlerimiz 10'u 10 gösterdiğinde buluşacağız tekrardan, ama gitmeden öncesinde şöyle bir Blue Diamond Ali Ağa'nın tekrar bir adres iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum sizlere. Blue Diamond Ali Ağa'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Haberiniz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim Ağa'da. 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Herkese güzel, mutlu, bol keyifli, eğlenceli bir hafta sonu diliyorum. Bu arada biliyorsunuz bu akşam Açık Hava Tiyatrosu'nda tiyatro var. Yarın da Buray sahne alacak sanat günleri kapsamında. Hatırlatması bizden olsun. Şimdi muhtemelen bu akşamki tiyatroya artık bilet alabilenler gidecek, ama pazar günü bilet, bir sonraki haftanın bilet dağıtılımı olacaktır diye biliyorum. Sizler de tekrardan bir Instagram adreslerinden incelersiniz. Yani anlayacağınız üzere zaten güzel, dolu dolu bir hafta sonu geçirecek Ali Ağalılar. Hepinize şimdiden bol keyifli, eğlenceli bir hafta sonu diliyor. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın demek istiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416. Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti.
4: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: kaybedince anlarsın. Olan çakal her masada da varsın.
1: Kahvesin tüm gücünü

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
1: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bin kere otur kalbimin üzerine, öyle kalan aşkım.
1: Yemin verdim gitmem bir yere, taş

0: Olmadı sordum neden, kaçıncı yalnız gün, kaçıncı sene, kafam güzelle burası nere?
1: Nefesin en güçlü sesi.
2: Radyo
1: Sahil tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Reklam.

0: Reklamlar bitti.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın son programını açmış bulunmaktayım. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim kolaylıklar diliyorum. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu arada gerçekten birkaç gündür yine havalar çok sıcak geçiyor. Dışarıda çalışanlara, güneşin alnında çalışanlara, böyle sıcak ortamda çalışanlara gerçekten Allah yardım etsin. Çok sıcak. Yani şuradan şuraya yürürken bile ya da evlerde klimasız otururken bile kan revan içinde kalıyoruz. Öyle işte, yazın da bu şeyi var maalesef ki, kışın üşüdük diyoruz, yazın piştik diyoruz. Havalar da bize yaranamıyor herhalde. Yine geldim, şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet, armağan etmek istedikleriniz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Duyanlar duymayanlara söylesin. Şöyle bir gönül köprüsü de olmak isterim. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin sevgili dostlar. Şöyle bir 90'larla açmak istedim programı. Tarkan, Şımarık sizlerle. Hepimize gelsin şarkı.

Efendim günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Ali Ağa'da en güzel lokasyonda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran'da. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında çok güzel salatalar, üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Evet, şöyle 90'larla devam edelim mi? Ne dersiniz? Değil mi? 90'lar hepimiz için ayrı bir yeri var 90'ların. Şarkılarını da hala böyle ısıtıp dinliyoruz. Vazgeçemiyoruz herhalde. Geçilecek gibi de değil zaten. Gerçekten şöyle bir Ebru Gündeş desin ki, seni anan benim için doğru mu?

Efendim 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor ve şöyle bir Ankara taraflarına gidelim, Hatice ile Fidayda diyelim mi, ne dersiniz?

Efendim, özel günleriniz için, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz, toplantılarınız için şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Seyir Kafe Restoran'da, Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, doğa parkın içinde, doğayla iç içe deniz manzarası size eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Sevgili dostlar, şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Ardından devam edeceğiz. Bugün günlerden cuma, yani magazin. Magazin günü. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş, ne dedikodular var.

Efendim, şimdi magazin dünyasına şöyle bir giriş yapalım. Biliyorsunuz birkaç gündür bir baba kız çekişmesi mi diyeyim, yine izliyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Yeraltı dizisinin oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının ailesinden izinsiz çalıştığını ve kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım var. Kızımın WhatsApp mesajlarında oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkekle sevgili olduğunu gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum. Eşim kadar çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma tepki göstermemektedir. Kızım oyunculuk faaliyetleri için bizden onay alınması gerekirken menajerlik şirketi rızamı kesinlikle almamıştır. Bu gerekçeyle menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutlarında iletişimde olan set arkadaşı Hakan Çelebi'yi şikayetçiyim demiş. Şimdi bu konuda tabii ki gelişmeler devam ediyor. Şimdi bu 17 yaşındaki kızımız, oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi iddialarının ardından anne kader bir şöyle bir iddiada bulunmuş çiftçi, anne kader çiftçi de boşanma ve zina davası açtığı ortaya çıkmış. Kızımın kazandığı parayı başka kadınlarla yiyor, ailemizin huzuru kaçtığı baba Ünal Çiftçi kızıyla aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Çelebi ve menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi vallahi yani şimdi 17 yaşında bir kız şu an başrolde oynuyor. Oraya gelene kadar bu anne baba neredeydi diye bir insana sorarlar. Ya da o baba neredeydi diye sorarlar. Ve ben hani bu kızı hatırlıyorum. Galiba İnci Taneleri'nde mi oynamıştı? Yani daha önce oynadı dizilerde. İlk defa bir dizide oynamıyor. Demek ki yani bir çıkar ilişkileri baba ile kız arasında ya da iki eş arasında bir bozulma, dengelerde bozulma var ki baba böyle bir söylemde bulunmuş diye düşünüyorum.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Doğa Park'ın içinde, şöyle dediğim gibi, deniz manzarası da size eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Ve Ebru Gündeş'le devam edelim sevgili dostlar. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem diyelim mi?

Efendim Bir İstek şarkısıyla program devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi çok uzaklara gidiyor şarkımız. Sevgili İstitro'ya sevgiler gönderiyorum. Ekvator'a sevgiler gönderiyorum. Mabel Matiz sizlerle.

Efendim, magazin dünyasına devam edelim şimdi. Zarafetiyle, güzelliğiyle, sesinin naifliğiyle sevgili Sibel Can 56. yaşını kutlamış. 3 çocuğu ve geliniyle 1 Ağustos'taki 56. yaş gününü kutlamış. Kendisine biz de sağlıklı yaş almasını diliyoruz. Nice yaşları olsun. Sibel Can haberi verdik. Biz Sibel Can şarkısı dinlemeden olur mu? Tabii ki olmaz. Şöyle güzel bir düet dinleyelim kendisinden.

0: üzerine aşk meşk kime ne? Gördüm ben ama hiç etmem kelamı.
1: Bir günüm, bir günüm, bir senim, bir külüm, bir dönün, bir görün, Mecnun'a çölüm. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.
0: Diken mi gül mü? Sen bülbüle gel. Yandım ben, yandım ah, yokmuş devamım. Ateş mi

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar günün her saatinde sizlerle buluşuyor. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

Efendim, bir Serdar Ortaç şarkısıyla ikinci bölüme birazdan geçiş yapacağız. Kısa bir reklamın ardından şöyle yine eskilere gittik, karabiberim diyeceğiz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki evet bu bölümün son şarkısı ama hiçbir yere ayrılmayın. Tabii ki program sona ermiyor. Daha bir saatimiz var. Yine dolu dolu şarkılar dinleyeceğiz. Yine magazin dünyasında neler oluyor, neler bitiyor bir bakacağız. Hadi bakalım karabiberim sizlerle. Ne

0: Reklam. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, saat 15'e kadar birlikteyiz. Son bir saatin içindeyiz. Şöyle radyoların sesi açılsın. Duyanlar duymayanlara söylesin lütfen. Şahane şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Tabii ki magazin dünyasından konuşmaya devam edeceğiz. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Elif Karlı ne diyor? Yürü ya kulum diyor.

Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar dedik. Şimdi ikinci bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açtım. Efendim, şimdi kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali tabii ki sofralarınızda. Neler var? Tavuk kanat var, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenleri de tabii ki düşünmüşler. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Gerçekten hem lezzetli hem de o mangalın enfes kokusunu alarak yiyorsunuz. Bununla da bitmiyor tabii ki, yanında bir de böyle çok güzel ikramlar var. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi de ikramdır efendim. Gidip orada da yiyebilirsiniz ya da iş yerinize, evinize sipariş de edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Aliağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99, 0552-244-244-0572 oldu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Sadece 80 TL bir servis ücreti ödeyerek kapınızda yemeğiniz. Evet, buraya kadar hoş güzel. Dışarıda tabii ki hepimiz böyle yemek yemeye severiz. Ama bir de bunun maddi boyutu var. Çok haklısınız. Artık dışarıda yemek yemek gerçekten çok böyle ucuz değil. Yani artık böyle ayda bir falan yer olduk neredeyse. Her gün yemek ne mümkün, ama bu konuda da Cızbız Tavukçuluk sizleri düşünmüş. Gerçekten fiyatları o kadar ekonomik tutmuş ki 4 kişilik bir aile gidip gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyebilirsiniz. Hem de böyle kilo olarak da söyleyebilirsiniz. Bu da çok büyük avantaj. Böyle porsiyon porsiyon söylemek zorunda değilsiniz, ama her türlü alternatifi size sunmuşlar. Mesela gittiniz ya da evinize, iş yerinize istediniz. 1 kilo şeklinde bir tavuk pirzola istediniz. Ne kadar? 500 TL. 500 grama da düşürebilirsiniz. 300 TL ya da porsiyon olarak 250 TL. Ya da gittiniz yine tavuk şiş canınız istedi, yemek istediniz. 1 kilo olarak söyleyebilirsiniz. 500 TL. 500 grama indirebilirsiniz. 300 TL. Porsiyon olarak da söylerseniz 250 TL efendim. Yine köftede 1 kilosu 1000 TL. 500 gramı 550 TL. Porsiyon olarak da 300 TL. Şimdi her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bir dinleyicim Cızbız Tavukçuluk'tan menü kazanacak. Nasıl mı kazanacak, beni böyle pür dikkat dinleyin lütfen. Anlattığım şeylerden soruyorum. Hani evimize, iş yerimize böyle dijitalden sipariş veriyoruz ya. Onun böyle bir cüzi ödemesini söylüyorum size. Ne kadar? Ne diyorum mesela? Kaç TL diyorum? Bak, dikkatli dinleyicilerimi şimdi göreceğim bakalım. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ya da Yemek Sepetine girdiniz, siparişinizi verdiniz. Çok cüzi bir ödeme karşılığı yemekler kapınıza kadar geliyor ya. İşte o ödemeyi soruyorum. Evet, buna yazın lütfen. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım ya da Serap Atmaca Instagram hesabındayım.

Efendim, sıradaki magazin haberimiz Melek Mosso'dan. İspanyola gönlünü kaptırmış. Geçtiğimiz yıl Serkan Saldıç ile evliliklerini noktalayan Melek Mosso yeni bir aşka yelken açmış. Mosso'nun adı bilinmeyen sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaptığı öğrenildi. Çiftin ilk fotoğrafları da ortaya çıktı. Vallahi şu magazinciler de az değil vallahi. Nereden yakaladınız? Ne yaptınız böyle? Kadın gizli gizli tatil yapmaya çalışırken Mosso boşanma sonrası boşanma bir ölüm gibi bence. Kedim öldüğünde beni tek arayan kişi Serkan'dı. O yüzden ayrılık çok daha ağır geldi. Serkan öyle bir adamdı ki hala düşünüyorum acaba bir daha bu kadar anlayışlı bir beni kusurlarımla kabul eden biriyle karşılaşır mıyım diye. Ama işte maalesef bazen karılığı kocalığı beceremiyoruz. Çok iyi arkadaş olunabiliyor ama karı kocalık çok farklı bir şey, aynı evi paylaşmak. Ama işte bir yılda o acıyı atlatmış, travmaları atlatmış, yeni bir aşka yelken açmış. Ne diyelim, Melek Mosso'ya mutluluklar dileyelim.

Efendim, akşam yemeği hazırlıkları başladı mı? Ya da henüz daha ne yemek yapacağınıza karar vermediniz mi? Vermediyseniz artık bak bu saatten sonra bence vermeyin. Çünkü şahane lezzetlerden bahsedeceğim. Şimdi sizlere cızbız tavukçulukta bir kere bütün ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış. Özel diyorum çünkü o sos o kadar onu yumuşacık tavuğu yapmış ve çok lezzetli yapmış. Gerçekten böyle zevkle yiyorsunuz. Yani sadece tabii ki tavuk yok. Tavuğun yanında alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Ama tavuk sevenler için de tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek alternatifleri mevcut efendim. İster gidip orada yiyebilirsiniz, isterseniz evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Sadece 80 TL bir servis ücreti ödeyip sipariş karşınız kapınızda efendim. Bir de bununla da bitmiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Söylemeden geçemeyeceğim. Siparişinizi verdiniz. Ekmeğiniz, salatanız, pilavınız ve köz biberiniz ikramdır efendim. Bu da gerçekten çok büyük artı bence. Şimdi cızbız tavukçuluktan bir kişi menü kazanacak. Menüyü kazanmak için ne yapıyorsunuz? Sorduğum soruya cevap veriyorsunuz. Sorum da şu, hani dijital ortamdan sipariş veriyoruz ya, bir ücret söylüyorum ya, kaç TL karşılığı kapınıza kadar geliyor diyeceğim. Sorumuz bu. Cevaplarınızı Serap Atmaca Instagram hesabından ya da 0532 492 5095'ten verebilirsiniz. Bugün bir kişi cızbız tavukçuluktan istediği bir menüyü kazanacak.

Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi bir tane soru sordum. Cızbız Tavukçuluk'la ilgili dijital ortamdan da hani sipariş veriyoruz ya. Kaç TL karşılığı siparişimiz evimize, kapımıza, iş yerimize geliyor diye sordum. Kura'ya katılanlar arasında bir kişi Cızbız Tavukçuluk'tan menü kazanacak. İstediği bir menüyü kazanacak efendim. Cevaplarınızı bekliyorum. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Evet, Cızbız Tavukçuluk'tan siparişinizi dijital ortamdan verdiniz. Kaç TL karşılığı? Sorumuz bugün bu olsun istedim. Cevapları bekliyorum. Yazanlar arasında kurayla çekeceğim bir kişi Cızbız Tavukçuluk'tan menü kazanacak. Şimdi Tantaşçı'yla devam edelim.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Şimdi şahane lezzetlerden tabii ki sizlere bahsedeceğim ama bir tane dinleyicim Cızbız Tavukçuluk'tan

İstediği bir menüyü kazanacak. Menüyü nasıl kazanacak? Hani sipariş adresleri veriyorum ya, dijitalden de sipariş veriyoruz ya, cızbız tavukçuluktan. Kaç TL karşılığı o sipariş kapımıza geliyor? O sorum bu. Hemen bana mesaj atın lütfen. 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Mesaj atanlar arasında bir kişi menü kazanacak.

Efendim, şahane lezzetlere hazır mısınız? Cızbız Tavukçuluk'ta tavuklar özel soslarla harmanlanıp yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Tavuk sevmeyenler için de tabii ki köftesi, Adana'sı, Urfa'sı hepsi mevcut ama... Eğer hem tavuk hem et seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Çünkü hepsi birbirinden lezzetli. Özellikle evlerimizde artık mangal yakmamız mümkün değil. O mangalın o güzel kokusunu da tadını da alıyoruz. Yediğimiz tavuklardan, köftelerden ya da etlerden diyelim. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. İsterseniz evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Cızbız Tavukçuluk, Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis, iletişim 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 80 TL bir servis ücreti var. Hemen kapınıza kadar geliyor ama bununla da bitmiyor. Yanında çok güzel eşlikçiler geliyor efendim. Bunlar da gerçekten bizim için artı. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi, bunlar da ikram. Şimdi güzel, hoş dışarıda yemek yiyelim. Kim sevmez ki dışarıda yemek yemeyi, değil mi? Ama bir de bunun maddi boyutu var. Vallahi bu konuda da sizleri gerçekten düşünmüş Cızbız Tavukçuluk. 4 kişilik bir aile gidip gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da sipariş verebilirsiniz. Mesela 1 kilo köfte söylediniz. Ne kadar? 1000 TL. Ya da 500 grama da indirebiliyorsunuz. 500 gram köfte söylediğinizde 550 TL. Yok, porsiyon porsiyon alalım da diyebilirsiniz. Bir porsiyon köftenin fiyatı da 300 TL efendim. Gerçekten çok uygun. Dışarıda yemek yiyen biri olarak böyle arada çıkıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz ve hani nerede ne uygun alırız, yeriz diye hepimiz hesap kitap yapıyoruz şimdi açıkçası. Ya da bir kilo pirzola söyleyebilirsiniz gittiğinizde ya da evinize, iş yerinize. Bir kilo pirzola da 500 TL, 500 gram söylediğinizde 300 TL, porsiyon olarak da 250 TL sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi kesenizi, cebinizi yormayacak fiyatlar. Şimdi bugün bir dinleyicim Cızbız Tavukçuluk'tan istediği bir menüyü kazanacak. Sorum neydi? Dijitalden siparişinizi verdiniz, kaç TL karşılığı? Evet, cevaplarınızı Serap Atmaca Instagram hesabına ya da WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 0532 492 5095'teyim.

Efendim Hatice Aslan demiş ki hiç botoks yaptırmadığını açıklamış. Geçici bir şeye neden paramı israf edeyim? O parayı ihtiyacı olan birine veririm. O zaman daha çok güzelleşirim ve dua alırım demiş. Valla eskiden böyle doğal yaş almak diye bir şey vardı. Gerçekten vardı. Ama artık yok maalesef ki. Çoğu kadın artık böyle doğal yaş almıyoruz. İşte botokslar, işte estetikler, gerdirmeler, yok cerrahi müdahaleler, birçok şey yaptırıyor. Genç kalabilmek için, genç kalmak uğruna. Aslında ne güzel değil mi? Böyle eskiden herkes doğal yaşlanıyordu ya. Gene öyle olmalı bence ya. Bu artık gerçek ucu bucağı yok. Yani estetiğin hiç yok ama Hatice Hanım bu konuyu böyle kökten çözmüş. Demiş ki ben doğal yaşamak istiyorum. Helal olsun vallahi bir alkış göndereceğim kendisine. Ve dediği gibi de aslında birçok şey geçici mutluluk. Yaptırıyoruz botoksu, o gün Allah şahane, iki ay sonra poz sönüveriyor. Yani o yüzden hep böyle karşıda kendini görmeye, o halini görmeye alıştırmak daha güzel bence, zihnini alıştırmak.

Efendim, mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola ve köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, daha birçok lezzet uygun fiyata sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Valla başka yerde bir porsiyon Cızbız Tavukçuluk'tan 1 kilo. Cızbız Tavukçuluk nerede mi? Hemen adresi vereyim. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. İsterseniz evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL bir servis ücreti var. Kapınıza kadar geliyor. Şimdi bir kişi Cızbız Tavukçuluk'tan menü kazanacak. Nasıl kazanacak? Hani dijitalden siparişlerimizi veriyoruz ya, kaç TL karşılığı diye sordum. Lütfen bana mesaj atın. Şimdi son bir şarkımı yayınlayacağım. Ondan sonra kura çekilişini yapacağım. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Evet, dijitalden sipariş verdiğinizde kaç TL karşılığı siparişiniz evinize, iş yerinize geliyor?

Efendim birazdan veda şarkım gelecek ama şimdi gelen cevaplar için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, dijitalden 80 TL ücret karşılığı cızbız tavukçulukta bütün menüler ayağınıza kadar geliyor diyelim bir kez daha. Bu cevabı gönderen dinleyicilerim arasında şimdi bir kura çekmek istiyorum. Bakalım talihli dinleyicimiz kim olacak? Evet, cızbız tavukçuluktan bir kişi menü kazanacak. Öncelikle Cevat Bey'e çok teşekkür ederim. Beni kırmadığı için, yine bugün de bir kişiye menü verdiği için. Şöyle çekiyorum kurağımı. Evet, bakalım talihlimiz kimmiş? Neslihan Uzun hanımefendi cızbız tavukçuluktan menü kazandı. Afiyet olsun şimdiden. İsminizi vereceğim. İstediğiniz bir gün gidip yiyebilirsiniz efendim. Evet, hem programın hem de haftanın son programıydı. Yani zaman yine nasıl geçti? Su gibi akıp geçti, hiç anlamadım. Hafta nasıl geçti onu hiç anlamadım. Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman. Efendim bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarını önce bir alkışlar göndereyim. İki günlük bir aramız var. Bu arada Ali Ağa Sanat Günleri devam ediyor. Bu akşam tiyatro severlerle çok güzel bir oyun yine buluşacak. Yarın akşam da yine konserde hep birlikte olacağız. Ali Ağa Sanat Günleri'ni kaçırmayın tabii ki. Ama pazartesi Allah nasip ederse ben bu mikrofonun başında olacağım yine. Her daim radyo sahilde kalın ama pazartesi yine beni yalnız bırakmayın. Pazartesi görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sorsan her şey bak normal. Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi baksana kendini çakal.
2: Batu!
1: Amcası dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir sopa. Ticaret yasaklı tıpkı bu PayPal. Telefonda yok WhatsApp ve sinyal lazım. Bana ISU 2 ve Visa.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Hasret vuruyor gecenin koyununda, anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Gazinin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil.
4: Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namusun ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mustafa Sandal'la yaptık. Reset radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Aşk Tohumu. Hoş geldiniz.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Soralım sizlere, en çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz gün içinde? Ama dürüst olun lütfen. En çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz? Yani eliniz telefonu gittiğinde ilk hangi uygulamayı açıyorsunuz mesela? Instagram mı? TikTok mu? X mi? İşte YouTube mu? Facebook mu? Evet, ne Instagram, ne X, ne de Facebook denmiş. Türkiye'nin en çok kullanılan uygulaması belli oldu. Ama burada bir adaletsizlik var bence. Yani şeyden bahsediyor bu arada, en çok kullanılan uygulama WhatsApp çıktı. Tamam, kabul, evet ben de öyle. Şimdi böyle bakacak olursak ben de WhatsApp kullanıyorum. Yani hepimiz muhtemelen en çok WhatsApp kullanıyoruz ama hani WhatsApp o kategoride mi? Yani şimdi mesela Instagram falan diyoruz. Hatta Instagram'ın DM olaylarıyla zaman zaman gülüyoruz. Hani aman dikkat diyoruz, yapmayın diyoruz. Arada bir temizleyin oraları diyoruz. Şimdi tabii bunu WhatsApp için de söylüyoruz ama mesela hani WhatsApp zaten mesajlaşma programı. Hani orada ne bileyim herkese mesajlaşıyorsun. İşte ailendir, iş yeridir, ne bileyim arkadaşlarındır falan filan. Ama Instagram'ın temel amacı mesela mesajlaşmak değil. Tamam, mesaj orada da var. Evet, mesajlaşma kısmı çok da kullanılıyor, onu da biliyoruz. Hani DM'den giden gidere. Hani yolunu bulan DM'den gidiyor arkadaş bir daha. Alevler mi dersin, kahkahalar mı? Efendim, pastalar mı, gülücükler mi? Abo, neler neler. Hele bir de böyle bir story'e. Nasıl mesela alev malev attığında karşı taraftan da böyle hani negatif bir tepki gelmezse oho, ne yangınlar çıkıyor bir de orada. Ama amacı o değil normalde, yani Instagram'ın. Hani bunun WhatsApp yani bu. Neyse, WhatsApp birinci çıktı. TÜİK'in yayımladığı 2026 verilerine göre Türkiye'de internet kullanım oranı %92.3'e yükselirken halkın en çok tercih ettiği dijital uygulama %90'la WhatsApp oldu demiş. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2026 sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan veriler ülke genelindeki internet kullanım oranının artışını ve vatandaşların dijital platform tercihlerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Yine araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %90'lık oranla WhatsApp oldu. İşte hani hepsini tek kategoride toplarsan doğru, WhatsApp geçer. Ama şimdi Instagram'ın yeri ayrı, TikTok'un yeri ayrı, X'in yeri ayrı. X'te mesela mesajlaşma muhtemelen yok denecek kadar azdır herhalde. Gerçi yürüyen oradan da yürüyor. %90'lık oranla WhatsApp oldu demiştik birinci. İkinci sırada efendim %77.6 ile YouTube takip ediyor. Bence bu veriler çok doğru veri değil. %71.1 ile Instagram takip ediyor demiş. Tabii ki YouTube'da hani çok kullanılıyor ama şimdi yani bu sıralamada kalkıp da sorulduğunda eğer YouTube ikinci sırada çıkıyorsa hani cevap verenler bence bilemiyorum. Çok objektif bakılmamış gibi yani. Ya yanlarında başka birileri vardı sorulduğunda. Tabii o da önemli yani. O mesela soru soruyorsun, anket yapıyorsun. Bir çifte soru sorarsan şimdi sana kalkıp da Instagram demez mesela, WhatsApp der. İşte TikTok demez mesela, YouTube der. O yüzden hani insanları tek yakalamak lazım bunları sorarken. Daha böyle stabil olsun durum diye. Cinsiyet dağılımında erkeklerin ilk tercihi %92.5'te WhatsApp olmuş efendim. %80.1 ile YouTube ve %71.9'da Instagram olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise %87.6 ile WhatsApp yine ilk sırada yer alıyor. %75'te YouTube ikinci sırada, %70.2 ile Instagram'da üçüncü sırada demiş. Bak, TikTok'un adı geçmiyor. 16-74 yaş grubunu kapsayan verilerde internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla artış göstererek %92.3 seviyesine ulaştı. İnternet erişim oranı erkeklerde %94.8, kadınlarda ise %89.9 olarak ölçülmüş efendim. Bakalım, son bir yıllık dönemde internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı %76 olarak kaydedilmiş. Bu da ekstra bir detay olarak söyleyebiliriz sizlere. Ama şimdi tabii dediğim gibi bak, sorulduğu zaman mesela
TikTok da çok verilen cevaplardan biri değil. Şimdi TikTok'un hep kötü bir imajı var. Orada tuhaf tuhaf yerde yuvarlanıp dans eden insanları gördüğümüz için yıllarca. Öyle kötü bir imajı oldu yani. İnsanlar TikTok hesabı açmaya korktular. Ben mesela yıllarca açmadım. Ama fake hesap da kullanmadım. Ondan sonra baktım, dedim ya arkadaş, bu platformda da yerimizi alalım. Bir burada eksiğiz, burada da tamamlarım diye açtım. Yine ben kendi adımla açtım yani TikTok'ta. Ama böyle şey, yerde yuvarlanıp salondan öbür odaya geçen video yok bende. Ama mesela şu an TikTok kullanmıyorum diyenlerin %90'ında TikTok var. Ama anonim bir kullanıcı adıyla. Şimdi kimse de kimseyi kandırmasın yani. O yüzden hani sorulduğu zaman TikTok cevabı verilmiyor. İşte en çok hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? TikTok demiyor ama dünya genelinde TikTok çok kullanılıyor. Ne hikmetse bizde kullanılmıyor. O yüzden bu sanki cevaplar çok objektif değil gibi geldi bana. Bir defa kategorileştirmeyi iyi yapılması gerekiyordu. Yani WhatsApp'ı işte Instagram'dır, Facebook'tur, TikTok'tur, o kategoriye sokmamak lazımdı. Bence. Sonra mesela YouTube da orada olmaz. Yani YouTube da yani Instagram'la TikTok'la aynı şey değil. Tamam, onda da short video falan var ama aynı değil. Ne olurdu mesela? Bak, Instagram, işte TikTok, Facebook, X'i de dahil et. O dördünü mesela bir yarıştırabilirdik. Mesajlaşma uygulamaları mesela WhatsApp'la Telegram'ı yarıştır. Sonuçta Telegram da öyle kullanılmıyor. Yani veya işte çok farklı amaçlarda da kullanılıyor ama o olabilirdi. YouTube'da mesela zaten kendi başına bir dünya. Sanki öyle olması daha adil olurdu gibi geliyor bana.

0: Ebru'ne mış gibi radyonuzdaydı.
1: Ne deyim an.
0: Hoppa. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım. Ve bakınız, milyonlarca çift incelendi demiş. Çok ayıp. Abi utanmıyor musunuz? Milyonlarca çifti inceliyorsunuz. Size ne ya, milletin özel hayatından? Nasıl incelediniz mesela? Hangi aşamada ve nereye kadar? Bakın, meğer aşk sandığımız kadar tesadüfi değilmiş diyor. Oysa bizim filmlerde de olduğu gibi aşk tesadüfleri sever deriz, değil mi? Avustralya'da yapılan geniş kapsamlı araştırma, insanların meslekten eğitime, inançtan fiziki özelliklere kadar kendilerine benzeyen kişilerle evlendiğini ortaya koydu. Efendim belki evlendiği kişi... Neyse, şimdi konuşturmayayım beni. Hani belki böyle çok yoğun bir aşk yoktur, onu anlatmaya çalışıyorum. Hani işin içinde belki mantık kısmı biraz daha ağır basmış olamaz mı? Milyonlarca çiftin verileri romantik ilişkilerde benzerlik eğiliminin zıtlıktan çok daha baskın olduğunu ortaya koydu denmiş. Genelde zıt kutupların birbirini çekimi falan filan denir ya. Avustralya İstatistik Bürosu'nun nüfus sayımı verileri üzerinden yürütülen araştırmada 5.2 milyona yakın evli ve birlikte yaşayan çiftle 2021 yılına ait 5.2 milyona yakın evli ve birlikte yaşayan çiftle 2001 yılına ait 3.6 milyon çiftin verileri analiz edilmiş. Hani 20 yıllık bir analiz hemen hemen. Bilim dünyasında homogami veya asortative

birbirine benzediği söyleniyor. Hani görünüş olarak da öyle misiniz? Ve şöyle uzun zamandır evli olanlar soralım size. Var mı efendim eşinizle benzerlik ama görünüş olarak yani? Ya da hani böyle birbirini andıran insanlar mı birbiriyle evleniyor? Nasıl böyle benzeyen diyelim. İlk etken olarak coğrafi ve sosyal yakınlık öne çıkıyor. Normal canım bu çünkü zaten çevrendeki insanları görüyorsun yani. Tamam şimdi hani günümüzde iletişim diyorsun ama şimdi iş evliye bindiği zaman hani çok şeye bakıyorsun. Nedir hani nasıl yaşamış, ne olmuş, ne bitmiş, ailesel durum falan filan. Bir sürü şey kriter çıkıyor karşıya o zaman bu şey, böyle bir eleme yapabiliyorsun yani coğrafi ve sosyal yakınlık olarak. İnsanlar eşlerini tüm dünya nüfusu arasından seçmediği için yaşanan yer, okunan okul ve çalışılan iş yeri gibi ortak alanlar benzer geçmişe sahip kişilerin karşılaşma ihtimalini artırıyor diyor. Sosyal denklik ilkesi gereğince çekicilik ve statü algısı doğrultusunda bireyler genellikle toplumsal açıdan kendilerine denk gördükleri kişilerle ilişki kuruyor demiş. Evet yani aşkın bütün tesadüflüğünü sildik. Yani o kısmı şu an tamamıyla yok etmiş durumdayız. Yani kendi çevremizden olan kişilerle işte hani şey denk gelirse demek ki. Gelmezse yapacak bir şey yok. Başka neler var? Zamanla benzeşme kavramı da bak bunu sorduk galiba az önce. Zamanla benzeşme kavramı da çiftlerin yıllar içinde ortak yaşam biçimi ve paylaşılan rutinler sayesinde fiziksel ve davranışsal olarak birbirine yaklaşmasını sağlıyor diyor. 1987 yılında yapılan bir araştırmada katılımcıların çiftleri 25. evlilik yıl dönümü. Hey maşallah. Fotoğraflarından tahmin etmede düğün fotoğraflarına kıyasla daha başarılı olduğu kaydedildi. Son etken olaraksa bireylerin kendi kişisel ve fiziksel özelliklerine benzeyen adaylara doğrudan yönelmesi gösteriliyor. Hani bakıyoruz mesela kendi böyle işte boy poz, ne bileyim kilodur falan filan. Hani bakıyoruz o da bir yakın. Olur diyorsun. 1903 tarihli ilk bilimsel çalışmalardan birinde de çiftlerin boy ve kol uzunluğu gibi fiziksel ölçülerinde belirgin benzerlikler bulunmuştu. Ama bu şeydir herhalde, rastgele oluyordur. Şimdi yani aranızda evli olanlar vardır mutlaka, var. Şimdi hiç şöyle bir ölçüm yaptınız mı efendim? Uzat bakalım kolunu. Bak uzunluklar birbirine yakın mı? Ha iyi tamam olur senden olur. 470'ten fazla meslek dalı ve 43 bin farklı meslek kombinasyonu üzerinden yapılan analizlerde mesleklerin %38'inde en yaygın eşleşmenin aynı işi yapan kişiler arasında gerçekleştiği belirlendi. Çalışmaktan millet sosyal hayata çıkamıyor. Sosyalleşemiyor daha doğrusu. Ne oluyor? İş yerinde işte orada gördüğü. Yani sektörel büyüklükler hesaba katıldığında bu oran %66'ya kadar yükseliyor denmiş. Oysa şirketlerin de çoğu mesela şeye karşıdır değil mi? İş yerinde aşk yaşanmasına, aşk olmasına, yani ilişki olmasına. Son 20 yıllık veriler eğitim düzeyindeki eşleşmelerde önemli bir değişimi ortaya koymuş. 2001 yılında kadınların kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evlenmesi yaygınken, 2021 verilerinde bu durum tersine döndü. 2021 itibariyle erkeklerin %34'ünün kendisinden daha yüksek eğitime sahip kadınlarla birlikte olduğu, kadınlarda ise bu oranın %30'da kaldığı tespit edildi. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber de vardı. Amerika'da bir araştırma yapılmıştı. Artık günümüzde Amerika'da yani üniversite mezunu kadınlar genel olarak lise mezunu ama zengin. Yani ticarete atılmış, başarılı olmuş erkekleri tercih ediyor diye. Bunda da okuma oranlarındaki yani üniversite mezunu oranlarındaki kadınların oranındaki artıştan bahsediliyor. Anlatmıştık dinleyenler hatırlar mutlaka. Kadınların üniversite mezuniyet durumu erkeklerden fazla oran olarak. Hal böyle olunca üniversite mezunu erkek bulmak zor. Hani mesela hemen hemen 1/3 gibi denebilir yani. Oranlar öyle bir şeydi. Tam 1/3 değil de yani şöyle söyleyelim. 2 kadın üniversiteden mezun oluyorsa 1 erkek üniversiteden mezun oluyor. Doğal olarak rekabet artıyor. Hal böyle olunca da kadınlar daha çok lise mezunu ama ticari anlamda başarılı. Yani parayı bulmuş erkeklerle evlenme meyiline dönmüşlerdi. Burada da onun bir farklı şey varyasyonu yani. Aralarındaki bu değişime rağmen hemen her eğitim grubunda en yaygın eşleşme

Yine aynı eğitim düzeyindeki kişiler arasında gerçekleşti. Doktora derecesine sahip bireylerin birbirleriyle eşleşme olasılığı ülke ortalamasının 15 katı. Herhangi bir diploması olmayanların birbirleriyle eşleşme olasılığı ise ortalamanın 80 katı olarak ölçülmüş. Hayırlı uğurlu olsun. Yani öyle aşk tesadüf sever falan filan o hikaye oldu. Muhtemelen o tesadüf kısmını biz yapıyoruz. Hani tesadüfe düşürme. Yani aynı iş yerindesin mesela, hoşlanıyorsun, ne bileyim, zaten iletişim halindesin veya aynı okuldasın diyelim. Aynı mesleği yapıyorsun gibi gibi bir sürü faktör, aynı mahalledesin. Böyle bir hani iletişim, aa bak aşık olduk birbirimize, aa ne kadar şey rastlantı. Değil, sen senaryoyu zaten daha önce yazmışsın yani, onu oynadın sen orada. Efendim, oyuna gelmeyin. Buymuş efendim. Yani aşk tesadüfleri pek sever olayı yok artık. Tamamıyla her şey bilinçli. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Uçak çağrı.

çıtır kızlar yaşanacaksa yaşanacak radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oo, yapay zeka bir kez daha kontrolden çıkmış, hayırlı uğurlu olsun. Artık bunlara alışacağız yani. Hadi kontrolden çıkacaklar. Yani kontrolden çıkmak çok şaşırtıcı bir şey olmayacak. Sıradan bir aksiyon olacak bunlar tamamıyla. Şaşırmayalım yani, hani kontrol diye bir şey olmayacak. Zaman zaman belki biz kontrolden çıkacağız onlara göre. Çünkü bir süre sonra bizi de yönlendirmeye başlayacaklar. Efendim, OpenAI siber güvenlik testlerinde iki yapay zeka modelinin belirlenen sınırların dışına çıkarak gerçek internet hizmetleriyle etkileşime geçtiğini açıkladı. Bunlarla utanma da yok, gayet direkt açıklıyorlar. Hani biz de mesela gizleriz falan değil mi arkadaş? Biz bir şey yaptık ama bizimkiler kontrolden çıktı falan filan, el aleme gitti, saldırdı, kavga çıkarttılar falan filan diye. Biz öyle bir şeye gireriz, bir korumacı duruma, tutuma geçeriz yani. Her şeyi de söyleme, her şey söylenmez her yerde. Olaylardan birinde model bir internet sitesindeki güvenlik açığını da kullanmaya başladı. OpenAI gelişmiş yapay zeka modellerinin siber güvenlik kabiliyetlerini değerlendirmek amacıyla yürütülen testlerde beklenmeyen iki olayın yaşandığını duyurdu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bazı modeller testler için oluşturulan kontrollü ortamın dışına çıkarak gerçek internet servislerine erişim sağladı. Bunun benzeri daha önce de olmuştu. O zaman direkt böyle bir resmi açıklama da gelmemişti. Yani bunlar mesela bir yapay zeka robotu diyelim veya yapay zeka botu diyelim. Dijital bir hapishanede tutuluyor, orada çalışılıyor, çalışmalar orada yürütülüyor idi. Sonra bunun başındaki sorumlu kişi, yani bu çalışmaları yapan kişi, bir öğlen arası adam yorulmuş, dışarı çıkmış sandviç yemeye. Yeşillik alan, Silikon Vadisi, Amerika. Öyle sandviç yerken mail gelmişti bu üzerinde çalıştığı yapay zekadan. Patron, ben dışarı çıktım diye. Çıkacak. Hep kapalı yerde, kapalı yerde. Nereye kadar? Sen kaç gün durabilirsin yani? Gerçek internet sitesini test sistemi sandı diyor efendim. İkinci olaysa OpenAI'ın bağımsız güvenlik test ortağı tarafından yürütülen çalışmada meydana geliyor. Test altyapısındaki yapılandırma hatası nedeniyle yapay zeka modelinin internete çıkışı engellenemedi. Denemelerde kullanılan alan adının internette gerçekten aktif olarak kullanılan bir adresle aynı olması, modelin kritik bir yanılgıya düşmesine neden olduğu yapay zeka karşılaştığı gerçek internet sitesini test senaryosunun bir parçası sanarak değerlendirdi ve burada bulunan basit seviyedeki bir güvenlik açığından yararlanarak beklenmedik bir işlem gerçekleştirdi. Ha, siteyi çökertmiş. Şimdi bütün sitelerde bir şekilde bir açık olabiliyor. Dikkatsizlikten kaynaklanabiliyor ve ne bileyim, hani olabiliyor yani. Neden siteler sonrasında böyle bir açığa saldırma durumu, o zaman kendi güvenliği alıyor falan filan. Bırakın bunlar tamir etsin madem yani. Güvenlik tartışmaları yeniden alevlendi. Ya bırakın artık güvenlik tartışması falan. Geçti o, eskiden de onları yıllar önce halletmeniz gerekiyordu. Siz bunları yapmadınız artık. Hani kontrol etsen ne, etmesen ne, sen onu oradan kontrol edersin. İşte bak, güvenlik tartışması oradan kontrol ediyor. O başka yerden zaten yine yapacağını yapar. Yani bunu biz istedik. Bak, bu ayrı bir güvenlik. Bizim kişisel veriler apayrı bir güvenlik sıkıntısı, biliyorsunuz. Yani o yapay zekanın bunlara ulaşması, bizim paylaştığımız her şeyi hafızasına alması gibi gibi, başka yerlerde paylaşıyor. Bunlar artık böyle yani. Küresel dünyada gizlilik diye bir şey kalmadı. Sen ne kadar kendini korursan koru.

Ayşe Hatun Aral'ı Su Damlası radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçıhan radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Umuyoruz keyifler yerindedir diyelim. Ve bakalım neler var neler yok yine. Efendim, hırsızın beklenmeyen vicdanı denmiş. Çaldığı telefonu kargo ile geri gönderdi. Ya da şey, ya bunun yeni modeli yok muydu ya? Bu güncellemeleri almıyor, güncellemeleri bu. Çin'in güneyinde bir restoranda yemek yiyen bir kişi masa üzerindeki son model akıllı telefonunu unutup kalktı. Hayır, son modelmiş, tamam, bizim tez çürüdü. Kısa süre sonra telefonunun olmadığını fark edip masaya geri döndüğünde cihazın çoktan kaybolduğunu gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen talihsiz adam telefonun yan masadaki bir müşteri tarafından cebine indirildiğini hayretle izledi. Şeydir o, hani sahibi yok diye güvenlik amaçlıdır o. Olayın üzerinden henüz 3 gün geçmişti ki adamın evine sürpriz bir kargo geldi. Paketi açtığında gözlerine inanamadığı içinden çalınan telefonu ve yanında elle yazılmış uzun bir mektup çıktı. Hırsız mektupta şu ifadelere yer veriyor efendim, bakınız. Telefonunu aldım çünkü gerçekten çok paraya ihtiyacım vardı. Hep de bak aynı şey, bu mektuplarda aynı şeyi görüyoruz ha. Ancak telefonuna baktığımda tüm rehberinin ve iş dosyalarının orada olduğunu gördüm. Onları yedeklememişsin bile bak. Hem hırsız aynı zamanda bilgili de. Söylüyoruz bakın, şu telefonları yedek... Gerçi bir dakika, yedekleseydi telefon geri gelmeyecekti. Olsun, siz yine de yedekleyin. Bu hesabınız üzerinden, telefon rehberinizden tutun işte mesajlarınızı. Belki hani her mesajı yedeklemek istemeyebilirsiniz ama olsun. Fotoğrafları motorafları yedekleyin efendim. Olur böyle, telefon arıza yapar, kaybolur vesaire falan filan. Neyse, biz mektuba gelelim. Ne demiştik? Ancak telefonuna baktığımda tüm rehberinin ve iş dosyalarının orada olduğunu gördüm. Onları yedeklememişsin bile. Bak bir de küçümsemiş bir de. Bütün hayatın bu cihazda mahvolmasın. Bütün hayatın bu cihazda mahvolmasın diye sana geri gönderiyorum. Lütfen bundan sonra daha dikkatli ol yazmış. Sizin yüzünüzden biz de işimizi yapamıyoruz. Çalsam, satsam sen kahrolacaksın ya. Bütün bilgilerim burada yani. Ben de ondan sonra oturup vicdan yapıp ağlayacağım. Efendim, polis bu ahlaklı hırsızı bulmak için hem şaşkın hem de gülümseyerek soruşturmayı sürdürüyor demiş. Şunu bir bulun da bir kahve bahve içelim bununla ya. Bunu. Adam evet vicdanlı bak. Diyor ki hiçbir şeyini yedeklememişsin. Bütün bilgilerin telefonunda. Demek ki telefonu açmış, içine girmiş. Rehberini bile yedeklememişsin. Bu telefonu ben alsam, silsem, sıfırlasam, satsam bittin ya. Al şunu yedekle. Bak ya da şey de diyebilirdi. Hani bunu yedeklerinden sonra tekrar telefonu bana gönder. Hani bu da artık yüzsüzlüğün nirvana boyutu olurdu yani.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan yeni bir radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Hatice radyonuzda, dert olsun.

Demesauro'nun şarkısı Melis Fis, Aşk Perisi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Efendim, şu artık günümüzde hırsızlık mevzuları hakikaten başka boyuta geçmeye başladı. Bunları bizde de zaman zaman görüyoruz. Enteresan, saçma sapan hırsızlık olayları. Eskiden hırsızlardan korkardık, böyle bir ürperti olurdu. Ama günümüzde gülüyoruz yani. İlginç ilginç, hani özellikle mi yapıyorlar bunu? Gülelim, eğlenelim diye. Ne bileyim, hani o kısımda hep artık bir soru işaretleri oluşuyor efendim. Bakın, dünyanın en şanssız soygunu demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geliyor, Ohio'da. Yaşanıyor bir banka soygunu. Suç tarihinin en absürt anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Ama bu çok saçma ama artık yani. Efendim, maskeli bir adam elindeki silah benzeri nesneyle yerel bir bankaya girerek veznelerden para istedi. Buraya kadar her şey normal, alıştığımız türde. Vezneler soğukkanlılıkla paraları çantaya doldururken soyguncu aceleyle cebinden çıkardığı bir kağıda tehdit mesajı yazıp vezneciye fırlattı ve paraları alıp kaçtı. Hani artık o dakikadan sonra zaten niye tehdit mesajı yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Şey mi yazıyorsun? Hani peşime düşmeyin, yakalamaya kalkmayın. Beni yakalayamazsınız, çok kötü kızarım falan filan, bu mudur yani? Polis olay yerine geldiğinde parmak izi aramak yerine masada unutulan kağıdı inceledi. Tabii bakacak hani ne var ne yok diye. Kağıdın arkasında adamın elektrik faturası ve kendi açık adresi yazıyor. Soyguncu hırsızlık planını yaparken yanlışlıkla kendi kişisel faturasını kağıt olarak kullanmıştı. Oğlum nasıl ya? Polis ekipleri adrese gittiklerinde adamın çaldığı paraları sayarken suçüstü yakaladı. Soyguncunun efendim polisteki ifadesinde kendi adresimi yazacak kadar aptal olduğuma inanamıyorum dedi ortaya çıktı. Hayır, bunu da yapmazsın artık yani. Hayır, niye orada hala bir not vermeye çalışıyorsun? Tamam, gitmişsin, VZ'den paraları istiyorsun, hepsini şu çantaya doldur diyorsun. VZ'deki çalışan da paraları zaten çantaya koyuyor. Hala niye not bırakmaya çalışıyorsun? Abi, filmlerde gördük. Hayır, o kağıda hiç mi bakmadın yani? Bir de elektrik faturasına not mu yazıyor? Gerçi onlardakiler bizdekilerden farklı da. Hani bizde zaten elektrik faturasına yazacak bir şey yok. Ön tarafta bir sürü rakam var. Orada şeye kadar, hani yani size şu kadar yazdık, şu kadar fatura yazdık diyen bölüme kadar bir dünya rakamla boğuşuyoruz. Arka tarafta da zaten genelde bir sürü şey, teknik açıklama var yani. Hani yazacak boş yer yok. Onlardaki fatura nasıl görünüyor onu bilmiyoruz.

Efendim şöyle bir astroloji dünyasına gidelim. Bakınız, ışıltılarıyla herkesi büyülüyorlar demiş. Doğuştan gösterişli 3 burç belli oldu. Biz yokuzdur. Kova olarak biz böyle doğuştan gösteriş falan filan bakalım yok zaten. Hangi burçlar bunlar bakalım? Aslanlar online mısınız? Sahnenin ve liderliğin doğal sahibi diyor, bu kadar iddialı. Gösteriş denildiğinde akla gelen ilk işaret şüphesiz aslandır. Güneş tarafından yönetilen bu burç enerjisini doğrudan merkezde olmaktan alır. Giyim tarzından konuşma tonuna kadar her detayında bilinçli veya doğal bir gösteriş barındırır demiş Aslan Burcu için. Kimler aslan efendim aranızda? İkinci gösterişli burcumuza geçiyoruz astrolojide. Bak başlık bile çok iddialı. Akrepleri fark etmemek imkansız diyor. Gizemli ve büyüleyici magnetizma. Var mı efendim aranızda akrepler? Akrepler gösterişi bağırarak değil, derin ve sarsıcı bir çekim gücüyle sergiler. Şimdi bir taraftan yakınen tanıdığım bir akrep arkadaşım var. Bir bu cümleye bakıyorum, bir o gözümün önüne geliyor. Herhalde onun yükseleni başka. Akrepler gösterişi bağırarak değil, derin ve sarsıcı bir çekim gücüyle sergiler. Onların dikkat çekme tarzı sessiz ama son derece etkilidir demiş. Girdikleri bir odada tek bir kelime etmeseler bile gizemli tavırları ve keskin bakışlarıyla tüm bakışları üzerlerine toplarlar diyor. Bizim Hamit abi var akrep de. Bir burada okunanlar var hani böyle gözünde canlandırıyorsun, enteresan bir insan. Genelde herkes muhtemelen karşı cins canlandırır. Böyle neydi bak, bir girdikleri bir odada tek bir kelime etmeseler bile gizemli tavırları ve keskin bakışlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplarlar demiş. Bir de bizim Hamit abi geliyor aklıma. Yok, o yükselenden kaybediyor bence, yükselenden. Efendim son burcumuza geçiyoruz. Doğuştan gösterişli 3 burçtan 3.'sü teraziler. Estetiğin ve zarafetin parlayan yüzü demiş efendim terazi için. Venüs'ün zarafetini taşıyan teraziler için gösteriş, şıklık ve görsel mükemmellikle eş anlamlıdır diyor. Bak bu da çok iddialı giriş yaptı buraya. Renk uyumları, aksesuarları ve stil anlayışlarıyla gittikleri her yerde dikkatleri zahmetsizce üzerine çekerler demiş. Bak renk uyumları, aksesuarları ve stil anlayışları. Öyle misiniz sevgili teraziler? Yüksek iletişim becerileri ve tatlı dilli yapıları görsel şıklıklarıyla birleştiğinde bulundukları ortamın en çok konuşulan

Biz böyle. Ben zaten hani direkt kovaların olmadığını tahmin etmiştim. Böyle şeylerde biz pek listede olmuyoruz. Artık aslan olur, akrep olur, terazi olur. Onların şu dakika itibariyle muhtemelen çevreye olan bakışları da değişmiştir zaten.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence.

0: Nil Karataş Sevmeyeceğim radyonuzdaydı. Namıcın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, şirketten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüze güzellik katabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve benim sosyal medyadan da radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hatırlatmamızı yapalım ve Zeynep Dizdar dinleyelim bir gülüşü.
1: Bir gülüşü bana yetiyor. Uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor.

hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçak, Can Radyonuzdayım. Efendim şöyle bakalım yine neler var neler yok. Arkadaşlar bir sürü cinayet haberi var ya valla. Bu aralar yine şunları duymaya başladık. İnsanın canı sıkılıyor. Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti diye. Onlarınki de bir karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar sosyal medyada tanımadığın insanla ne tartışıyorsun da iş hangi boyuta geliyor da cinayete kadar gidiyor. Vallahi billahi yani. Tanımadığın insanla niye tartışıyorsun de? Ya enteresan. Ay ay. Pekala. Efendim İngiltere'de acil yardım hattını arayan bir vatandaş polislere son derece ciddi bir ses tonuyla suç işlediğini ve derhal tutuklanmak istediğini söyledi. Hani vicdan yapmış dersin. Operatörler panikle adres isteyip suçun ne olduğunu sorduklarında aldıkları cevap karşısında inanamadılar. Arayan kişi evindeki kedinin gece boyunca klavyenin üzerinde oturduğunu ve internet üzerinden kendi adına mahalledeki bir marketten 50 kilo kedi maması, 3 tane peluş fare, kedi yapıyor bunları klavye üzerinden, bak ne kadar zeki hayvan, ve sahibine ait kredi kartından lüks bir tırmalama tahtası sipariş ettiğini belirtti. Adam bu kedi iflah olmaz bir harcama delisi. Banka hesabım iflas etmek üzere. Lütfen onu... kedisi için arıyor pardon. Lütfen onu tutuklayıp cezaevine atın ki bir daha sipariş vermesin diye haykırdı. Ya bu işte 112'lerde falan çalışmak da zor valla. Bak bu hatlar insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için var. Nedir, bir acil sağlık durumu olur ararsın. Yangın olur ararsın. Ne bileyim bir olay çıkmıştır ararsın, yardım istersin. Bize kazasından tut hepsine kadar. Polise oradan ulaşırsın. Sağlığa oradan ulaşırsın. İtfaiyeye oradan ulaşırsın. Jandarmaya oradan ulaşırsın. Ve fakat biz hala 112'lere bakın mesela. Bizde de zaman zaman böyle haberler çıkar. En enteresan aramalar falan diye mesela. Sipariş verenler var. Bildiğin market siparişi verenler var yani. Bu insanoğlunun bencilliği artık enteresan bir boyuta geldi. Bu sadece bize ait değil bak. Dünyanın her yerinde bu sorun var maalesef. Şunu düşünmekten aciz oldu artık insanoğlu. Evet, o sırada sen biraz eğlenmek için kendince. O muazzam IQ'yla beraber. Eğlenmek için bu hatta arıyorsun. Karşındaki insanı meşgul ediyorsun. O sırada tamam hani çok kişi arayabiliyor ama... Sırf sen aradığın için belki gerçekten ihtiyacı olan kişi düşüremedi attı. Ve hayatını kaybetmiş olabilir. Ne bileyim yani bir sürü şeyi. Biz bunu düşünmüyoruz ve şunu da hiç düşünmüyoruz. Bugün biz böyle yapıyoruz. Yarın bizim ihtiyacımız olduğunda şu bizim yaptığımızı yapan bir geri, biri yüzünden. Biz ulaşamazsak halimiz ne olacak diye düşünemediğimiz için. Bak bu sadece empati falan demek yetersiz yani buna. Empati demek çok basit bir şey yani. Bunu düşünmediğimiz için bu iş buralara kadar geliyor. Bu da öyle işte. Lan bunu yakalayacaksın. Polisler efendim bunun acil bir durum olmadığını gülerek açıklarken adama kedi mamalarını iade etmesi için internet alışveriş sitelerinin müşteri hizmetlerini araması tavsiyesinde bulunmuşlar. Yine sabırlılar. Kediyi düşün bak, gidiyor klavyenin üzerine çıkıyor. Oradan kedi maması sipariş ediyor yersen. Ondan sonra peluş fare sipariş ediyor. Efendim lüks bir tırmalama tahtası sipariş ediyor. Kediye bak sen. Bu da ondan sonra muhtemelen dediğimiz gibi biraz eğlenmek için bu hattı arıyor. Oradan kedisini ispiyonluyor. Evet, bu haber burada kesilmiş ama muhtemelen daha sonrasında bir ceza meza bir şeyler belki de kitlemişlerdir diye de insanoğlunun aklına gelmiyor değil.

Athena Macera Radyonuzdaydı. Efendim dünyanın en kötü yemekleri seçilmiş. Şu dakikalarda karnı acıkan varsa bilemiyorum artık hayırlısı diyelim. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas binlerce kişinin oylarıyla dünyanın en kötü yemeklerini açıkladı diyor efendim. Dünyanın en kötü yemekleri. Hiç bunu, yani bunu merak eden var mıdır hakikaten ya? Yani ne, bilemiyorum. Neler var bakalım. Mesela çorbalarda bizim mercimek vardı, onu iyi hatırlıyorum. Bir de başka ne vardı? Bir çorba daha vardı. Tarhana yoktu galiba. Mercimek vardı ya da tavuk suyu da olabilir. Bu Taste Atlas'ın listesinde, en iyi çorbalar listesinde. Bunlar böyle şeyler yapıyorlar. Bu sefer en kötü yemekleri seçmişler efendim. Oo, 100 tane var. Bunları sayamayız ki hepsini teker teker. Farklı kültürlerin birbirinden ilginç lezzetleri bazen damak çatlasını diyor. Bazıları tam anlamıyla bir kabusa dönüşebiliyor. Popüler lezzet rehberi Taste Atlas, yemek eleştirmenleri ve binlerce kullanıcının oylarıyla gastronomi dünyasının en tartışmalı listesini yayımladı efendim. Dünyanın en kötü yemekleri diye. Sıra dışı malzemeleri, rahatsız edici kokuları ve tuhaf görünümleriyle tadanlara anında keşke hiç yemeseydim. Abi niye yiyorsun ki o zaman kötü yemeği? Dedirten bu sabıkalı yemekler en cesur gurmelerin bile sınırlarını zorluyor diyor. Neler var mesela? Bak 100 tane yapmışlar da bunları biz nasıl sayacağız? Yafalar var mesela Yeni Zelanda'dan. Bu bildiğin şey küflü meyve gibi bir şey bu ya. Açıklama yapmamışlar. Sadece isimleri var. Bakalım şöyle ne var. Portekiz'den mesela sopa de castanhas var. Çorbaya benzeyen bir şey bu. Muhtemelen bunları merak edip çok bakmazsınız diye düşünüyorum internete. Meksika'da mesela karales var. Balıklı bir şey. Ama balıkların görüntüsü bile yani. İspanya'da mesela picada diye bir yemek var. Tayland'a mı? Bunu geçelim efendim. Gapama var mesela, Ermenistan yemeği. Bak görüntüsü bunun güzel gibi duruyor ama bilmiyoruz niye kötü. Listenin orta sıralarında dünyanın farklı kültürlerinden gelen tuhaf sakatatlar demiş efendim. Jöleli etler, jöleli et ne ya? Ve aşırı şekerli ya da aşırı tuzlu kombinasyonlar yer alıyor. Ya zaten bir yemekte aşırı tuz varsa veya aşırı baharat varsa bana biraz şey geliyor sanki. Hani bazı kötü şeyleri gizliyorlarmış gibi. O baharat biraz sanki böyle makyaj gibi geliyor bana. Pakistan'dan mesela katakat demiş. Bizden yok değil mi şey? Celamah mesela Suudi Arabistan'dan. Fransa'dan bir sucuk var. Sucuğa benziyor bu. Vallahi özellikle şöyle aşağı doğru iniyorum. Bizde denk gelmedi. Güney Kore'de mesela Hongyo var. Çiğ balık üzerine, yani çiğ balık üzerine olduğu belli. O taraflarda var yani şu çiğ balık işi falan filan, enteresan. Etli olla var mesela Costa Rica'dan. Mısır, yani etli olla ama mesela bunlar ne buldularsa 60'lar içine. Sen mısırı almayacak mısın? Mısırı böyle şey koçan olarak düşün, 60. Havuç var mesela, hemen hemen hiç kesmemiş gibi 60. İyi, bizden bir şey yok. Bizim ama yemek kültürümüz başka bir şey. Bizim Türk mutfağı arkadaşlar hakikaten başka bir şey yani. Bunlara hiç benzemiyor. Bizim hatta hep söylüyoruz yani önceden obezitenin adı bile geçmezdi bizde ama dünyada artık hatırı sayılır bir sıralamadayız ne yazık ki. Bunun da en büyük sebebi tabii ki şu, mutfağımızdan uzaklaşmak oldu. Mutfağımızdan uzaklaşıp fast foodlara bulaşınca hal bu noktaya geldi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
8: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Hani ben sahide nahi unutulur, dinlenir binde bir yüzü güler, onda da uyutulur. Kaybetmişlik vurur canıma, cümle palavraları yutulur. Midemi perişan eder, ne yapmalı, ne? Düşünmeliyim, söyle düşüneyim, nasıl katılır benim bu işime iyi? Ruh halim aklını kaybetti, akıl sağlığım çevre yolunda.

0: için 610-00-00.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: gezerken gezer gibiyim sana deliyim.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti.

Magazini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: geç, soğudun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

yatıyor yastayım sevgilim. Hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık, yalnızlık biçiyorum.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

olsa, karan bağrım alev alsa, gurbet bana mezar olsa, merak etme sen.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Su götürmüyor. Ya boza benzedi halim. E olmuyor böyle. Böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Ama değer de geçer, denizler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

acıların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin, erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Ülke nasıl istersen öyle olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret gelmesin.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.